di joy make jak yi di joy ay make xana sawar wi du boy cheikh murtada yermane amna nu yaakar nak bu bax ci cheikh mamour mbake mi bu bax ngir fum tollu.